0: şeylerin ufaklar var ya. Onlar nasıl bir içeri mi giriyor?
1: Bonne écoute sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.